0: Sheila.
1: Avşin.
0: Sheila. Avşin.
2: Avşin.
0: Sheila, Sheila, ne? İyi işi selana man.
2: O işi selana Armindo Francisco Şipon, Beyrut'e treşi.
0: Oo, mincan. Mincan'e geç pon.
2: Ha, ate treşi, kutengili, kutengili, ke treşi. Ha, yo, melele, amin tiru, ina mavoko.
0: Yuso.
2: Kan ma banga mu yali bo in questi.
0: Kune.
2: Kan ma, ili bombo si dom.
0: Ili bombo lui.
2: Oh, kan ma bu na mu ke la long long. No, atin ti uto to va vi sa. Ya.
0: Itangeli lisbonde ni wonka mo fambile bekiseka so.
2: U fambile kan ma bu kuntendere mbili ni moya chawo.
0: Tata.
2: Bye, bye.
0: 6 horas na 59 minutos. Bem que são mais de uma gafa, me chora até quando enquanto liga 7 horas.
3: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Kama iwakuba hidzimuka leti kunene ti humeleliki. Kasi ku dzaku fana ni leti. Malembe lima kalotiki. Wingi seti lepsine.
4: Matimu ya siku.
5: Dozi kanshati le Ethiopia kudibiwa mfumo wa wosi Haile Selassie. Le ishoko makaya nongolukulu. Kambe jumushana lesha kumfumo wa Msambiki. Unchunshiku wavu jangeli jwabu kolonyi a Msambiki. Jihakela male akuva kukhululiwa ofisiali mungu wa masochi.